0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Qaysi kuni bir uyga kirdim. Kirsam xotinim, qaynanam ularga qo'shib to'rtta bolam ham yig'lab o'tiribdi. Aytdim, "Tishli xotin, nima bo'ldi?" desam, "O'ldi.
2: Mustafa o'ldi."
1: Mustafa'ga açılıp yığılıyordu. Hani ikide bala anası açılıp yığılıyordu oturuyordu. Mustafa'nın çümeydi bunlar. Hani beşiğinde iki tanesi aç kalıp yığılıyordu. Kim öldürdü Mustafa'nı? Sen otası öldürdü.
0: Ben de otası açım ben. Sen açın sen yığılamayı. Sen yığılayım ben de. Sen futbol körgen de keçe yığılardıyız o.
1: Hani ben şaka tasır kılıyordu o zaman seriyeller. Bak uzun gel tasır kılıyordu. Türkçe yapıp yapma video kaldı. Türkçe kulağınızı kırılırken de yapıp kalır gelsin Türkçe. Hatın gel demen, hatın. Çay kuyar yarım, nanışta kılıyor yarım. Sen hatırım hem, özünüz kuyar yarım, ben ballerge karayır yarım. Ben şaka yapır yapız uydu. Hatırım ki hemen tasar kıptı. O özünü Hurram Sultan ben de böyle yaptı. Rasta, uydu yürüyüşleri hem özgür bakam. Özü aşkana duyurdu. Küçük oğlumuzu başını silip, miras horum, miras horum. Şahzadam, şahzadam. Ve kanaka şahzada Abdullah bu. Aralaşmayın şahzadam, yine şahzadam. Hatunum gibi hemen tasar kıptı. Yatakhana gibi eşiğin takıllatıp kire yaptı. Sultan Hanım'ın eşiğin rüçkesini üşemese gelin mi? Yarım geçen sulam yatsam, Spani'nin eşiği takıllıydı de. Kusağım bulup gittim, kime geldi? Var açsam hatunum. Hı? Sen aç var mı neydi eşiğine? Eşiğini açmasın, kümadırı aldı da eşiğini yapıp koysam. İçkerden takıllat yaptı. Sizler görüyor musun? Ha? Açıvarın çık bitişim gereği dedi. Sultan Hanım'ın eşiğin rüşkesini üşemezse geldi.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudodan, Hudodan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.
1: Donolar söyleydi.

0: Orja Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.ru
2: ga Kamina Avaz Oxun Chin Hazil nomli yangi dasturimga taklif etaman. 100% jonli ijro 98 bilan 123 12 28 90 bilan 978 12 28 99 bilan 875 75 19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Gelin dedecan, sizini bit takçalay.
3: Pulum komadı kızım. Hazır onen kattık çalıp gitti.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Just sezmesen ne kalay, ne kalay. Cım koça, cım cıt koça. Koçalarda sarson sevip yığlayamam.
1: Seni hiç unutamadım, unutamadım.

ey hayali, ey vefali yörgünem. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan.

0: پریجان اولر عاشقلیگینی مندن اورگانسن
1: مستقلیک تیندوشلاری
2: Assalomu alaykum. Men xonanda Hilola Samirazar. Bu yil 35 yoshga to'laman. Mustaqillik tengdoshiman. Kichkinaligimdan yoshimni so'rashsa, faxrlanib shu gapni aytardim. Men mustaqillik tengdoshiman deb. Biz mustaqil O'zbekiston bilan birga ulg'aydik. Bundan juda quvonaman. Bu yillar ichida boshqa sohalar kabi san'at sohasiga ham katta e'tibor va ahamiyat berildi. Ko'plab musiqiy tanlovlarda qatnashib faxrli o'rinlar olishga ham muvaffaq bo'ldim. Qo'ldan kelgancha mana shu imkoniyatlardan foydalanib kelyapman. Men 17 yoshimda sahnaga qadam qo'yganman. O'shandan buyon ijoddaman. Qo'shiqlarim bilan o'zimga yarasha muxlislar orttirib kelyapman. Mana shu san'at sababli dunyo

0: bilan birga ulg'ayganlar.
1: Har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Qaysi kuni bir uyga kirdim. Kirsam xotinim, qaynanam ularga qo'shilib to'rtta bolam ham yig'lab o'tiribdi. Aytdim, "Tishli xotin, nima bo'ldi?" desam, "O'ldi.
4: Mustafa o'ldi."
3: Mustafa'ga açılıp yığılıyordu. Hani ikide bala anası açılıp yığılıyordu oturuyordu. Mustafa'nın düşünmeydi bunlar. Hani beşiğinde iki tanesi aç kalıp yığılıyordu. Kim öldürdü Mustafa'nın? Sen otası öldürdü.
2: Ben de otası açayım ben. Sen açın sen yığılamayı. Sen yığılayım ben de. Sen futbol körgen de keçe yığılardıysa o.
3: Hani ben şaka tasır kılıyordu ağzım aşı seriyeller. Ben uzun gel tasır kılıyordu. Türkçe yapıp ben vüda kaldı. Türkçe kulağınızı kırılırken de yapıp kalır gelsin Türkçe. Hatın geydim ben. Hatın. Çay kuyar yarım, nanışta kılıyor yarım. Sen hatırım hem, özünüz kuyar yarım, ben ballerge karar yarım. Ben şaka yapır yapıyız uydu. Hatırım ki hemen tasar kıptı. O özünü Hurram Sultan ben de böyle yaptı. Rasta, uydu yürüyüşleri hem özgür koyam. Özü aşkana da yürüptü. Küçük oğlumuzu başını silip, miras korum, miras korum. Şahzadem, şahzadem. Ve kanaka şahzade Abdullah bu. Aralaşmayın şahzadem, yine şahzadem. Hatunum gibi hemen tasar kıptı. Yatakhanaki eşiğin takırlatıp kire yaptı. Sultan Hanım'ın eşiğin rüçkesini üşemese gelin mi? Yarım gece sulayıp atsam, Spani'nin eşiği takırlıydı dedi. Yani. Kusağım bulup gittim, kime geldi? Var atsam hatunum. Hı? Sen aç varın neydi eşiğine? Eşiğini aç varsam, ömerleri aldı dedi, eşiğini yapıp koysam. İçkerden takıllat yaptı. Tüzür görüyor. Ha? Açıvarın çık bitişim gireydi. Sultan Hanım'ın eşiğin rüşkasını üşemezse geldi.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çamandan, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Gelin dedecan, sizni bitta kucağlay.
3: Pulum komadı kızım. Hazır onen kattık kucağlayıp gitti.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Hicran yürek bağrım çakkan künü çakkan künü kolu kollarından çıkan künü çıkan künü alıs gitti hiç yetmedim kolum çözdüm.